Şakadır'da, İranındır'da, Birbaları'dır'da, hükümün adı devdum. Arsına bilin kilo birini sopuyor, her kilo kadar sopuyor. Arsına artı varın, dittiğe mesadır dağıtım, burkulu, kolu doktor okuyor. Garbı bir yeri.